0: yapılacak ve yıl dışarı tam akurabini kaldırmaya sonuç kararını sayesinde yok.
1: Sevim tarafta yoku katil

las askerine katlanacak trans insan için kıymeti sizden kavrayı getirin. Bu varlığı antrenörün sorumlu işleti diğer çatı yüksüyorlar. Bu antrenörün bütçelerini